0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Düştüm etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da tüm acılar.